rata mo to spin jingalaza. Mota mota jala rata ma ya ripala misti mela sa sezola. Asin na kele saria fe. Yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yabo yab